Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: I like your makeup for love. Where do you get your foundation?

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la

Radyo. Paranın gülen yüzü. Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun.

0: Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz'tır. Best Allianz.
8: Reklam.

0: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
10: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
11: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
12: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Reklam.
13: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.
8: Alright, yeah, it's your boy Fady and Hanjay and Rebel Groove. Listen up.

bin güzelliği bir hatayla siliyoruz. Çünkü affetmeyi unuttuk. Öleceğimizi unuttuğumuz gibi. Uzaktan sızan o ince ışığı soruyorsun ya. Al sana define haritası. Sevgiyi kazanmak için verdiğimiz emeği, kazandığımız sevgiyi korumak için de verdiğimizde kurtuluruz. Başka kurtuluş yok.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
4: bak, televizyon hazır.
5: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
4: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sor.

0: uygulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır. Reklam. Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
9: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
10: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
11: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
12: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını

0: olacağını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. When I was young, I fell in love.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: İş sağlığı ve güvenliğini

çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: yayındayız.
1: Tamam.
0: Neyse şunu soracağım.
1: Buyurun.
0: Geçenlerde bir yere katıldığınızda böyle bir çok da benim cümlemle müdananızın olmadığı, istediğinizi seçme özgürlüğünüz. Bunun için de işte yalılarda oturma veya da lüks yaşama gibi bir durumunuzun olmadığı. Ben onu birazcık daha küçülteceğim. Ama insan karnını doyurmak, ama insan ne bileyim ulaşımını sağlamak.

0: Geleceğini güvence altına almak istemez mi? Yani böyle endişeleriniz yok mu?
1: İstemez olur mu? Tabii ister. Bu her meslek grubu için geçerli. Allah'a şükür ki yani yaşayacak kadar ben ve eşim evladımıza bakabilecek kadar kazanıyoruz. Bu biraz nerede oturmak ve ne yemek istediğiniz de orantılı bence yani. Sürekli çok pahalı bir restorana gitmek gibi bir kaygımız, bir isteğimiz, arzumuz olmadı hiçbir zaman. Özel günlerde çıkarız, dışarıda yemek yeriz. Ama genelde evimizde yemek yapar yeriz. Çocuğumuz var, onu devlet okuluna yazdırmayı düşünüyoruz. Ki öyle başvuruda bulunduk. İnşallah önümüzdeki sene devlet okulunda okuyacak. Yani onu söylerken ki aslında derdim şuydu. Tam tersi yerden söyledim. Ben doğup büyüdüğüm yerde oturuyorum hala. Kadıköy'deyim, Kadıköylüyüm. Ve orayı çok seviyorum. Oradaki esnaf artık beni tanıyor, ben esnafı tanıyorum. Bu bir konfor benim için. Bir şeylerden vazgeçmek değil. Aksine bir şeylerin konforunu yaşamak. O yüzden işte para kazandığım zaman gideyim boğaz manzaralı bir yerde oturmayayım. Başka türlü zevklerim var. Onlara para kazandığım zaman yatırım yapayım istiyorum.
0: Ne mesela?
1: Gezmek mesela. Eşimle bir yerlere gitmek, yurt dışına çıkmak, yurt dışında mesleğime dair bir şeyler izlemek, tiyatro oyunu olsun, film olsun. Bunlara yatırım yapmak benim için oturduğum evin nerede olduğundan çok daha kıymetli.
0: Şimdi bunların tam tersi bir eş de olabilirdi. Pahalı zevkleri olan. Zevk derken çanta alacağım kendime şu kadar bin, 100 bin liraya diye de diyebilirdi.
1: Tabii.
0: Bu hani birbirinizle aynı yolda yürümekle de ilgili bir şey galiba. Aynı şekilde bakmak.
1: Çok öyle. Zaten aslında o yüzden evleniyor bence insanlar. Yani en azından olumlu tarafından bakmak gerekirse. Biz eşimle birbirimize hem mesleki anlamda hem özel hayat anlamında çok benzeriz. Elbette farklılıklarımız var ama önceliklerimiz genelde çok benzer. O yüzden de işte 10 küsur yıldır beraberiz. Daha fazla tabii 10 yıldır, 9 yıldır evliyiz. Birbirimizi anlayabilen bir çiftiz biz. Onun da mesleği şarkıcı o da. Benim mesleğime benzer olduğu için biz de işte niye geç kaldın, bu saatte neredesin gibi sorular yok. Çünkü işimiz bu, mesleğimiz bu. Onu yapmaya ve birbirimize bu konuda saygı duymayı öğrendik. Zaten biliyorduk, bunu yaşadık diyeyim aslında yani.
0: Meslek öyle olunca kadınlık erkeklik değişiyor mu?
1: Yok değişmiyor aslında.
0: Bence yani eşit, arızalıysa yine sorar o soruyu mesleği ne olursa
1: tabii
0: olsun.
1: O aslında kişinin kendiyle ilgili bir şey herhalde yani. Ben şanslı bir erkeğim.
0: Peki burada future is now yazıyor yani gelecek şimdi.
1: Evet.
0: Var mı böyle fütüristik taraflar ya da merakınızın olduğu? Bunun içine her türlü teknolojik gelişim de katalım hadi.
1: Ben psikolojiye çok meraklı biriyim. O yüzden bunu bilhassa yani bu üstümdekini giyerken bunu düşünüp giymedim yani bunu konuşalım diye ama evet gelecek şimdi benim için de. Yani bugün anda kalmak, anı yaşamak, anın tadını çıkarmak. Çünkü hayat bu. Zaten buradan çıkınca da ne olacağını bilmiyoruz. Kimse geleceğe dair aslında pek bir şey bilmiyor. O yüzden anı yaşamak ve onun tadını çıkarmak benim için kıymetli. En çok da oğlumla bunu tecrübe edebiliyorum. Onun büyümesini izleyebilme şansım var oldu. Çünkü 9-6 çalışmıyorum. İşim gereği oğlumla çok zaman geçirebiliyorum. Onun büyüyüşünü izlemek bile bana çok fazla şey öğretiyor. O yüzden anda kalmak, anı yaşamak benim için çok kıymetli.
0: Ya bir çocuk büyütürken evet yani onun o halleri ya da bir yavru kediyle bile geçirirken o anda kalmak çok değerli.
1: Evet.
0: Ama diğer taraftan işte gelecek endişesi hani bir şekilde kendimi geleceğe hazırlayayım yaşlandığımda. İşte elim ayağım tuttuğu kadar bir varlığım olsun, çocuğuma bir şey verebileyim. Kaygıları da oluyor ya işte o aradaki dengeyi tutturmak çok kolay olmuyor.
1: Doğru, kolay
0: bazı
1: değil.
0: Bazı memleketlerde bizim
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, özellikle bizde çok kolay olmuyor. Bizim orada önceliğimiz şu, eşimle aynı şeyi söyleriz. Biz oğlumuza bir şey bırakmaktan ziyade oğlumuzun omuzlarına bir yük bırakmamak derdindeyiz. O kendi hayatını mutlaka inşa edecektir. O konuda da biz mutlaka ona manevi olarak bile olsa destek olacağız zaten.
0: YouTube'a atıp da bulmadan olmayacak.
1: Lütfen.
0: Çünkü hiçbir yere çıkmayan isimler nedense Sarp Akkaya'ya geliyor.
1: Sağ olsunlar.
0: Neden? Bu çok kıskanılması bir şey. Kıskançlıkla soruyorum. Neden?
1: Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben iyi bir çevre kurdum. Çalıştığım işlerden hep yakın arkadaşlıklar kurdum ve onlar ömürlük oldular. Herkesle olmasa da mutlaka bir iki kişiyle yakın dostluk kurdum. Onlar da benim samimiyetime inandılar ve birçoğuyla bir ömürlük dostluğum sürüyor. YouTube'a iş yapıyorum mesela, bir içerik üretiyorum. Orada da arkadaşlarım ben olduğum için geliyorlar oraya. Yoksa çok meraklı olmayan da var YouTube'da görünmeye. Ama beni kırmamak için.

0: ve benimle keyif alacaklarını düşündükleri için kalkıp geliyorlar.
1: Bu da büyük isimler, hiçbir yerde göremeyeceğimiz isimler, onu da söyleyelim. Ama geliyorlar yani bir telefonla, tamam abi mi diyor.
0: Evet öyle oluyor. Yani genelde sorgu sual de yok. Yani ben açık söyleyeyim, belki bilmiyorum doğru bir şey mi yanlışsa siz bunu sonra atarsınız ama ben muvaffakatname imzalatmıyorum gelen konuklarıma. Buna ihtiyaç duymuyorum çünkü onlar zaten benim ömürlük dostlarım ve oradan kötü bir şey başıma gelebileceği aklımın ucundan bile geçmiyor. Aras Bulut İynemli geldi, Tolga Sarıtaş geldi. Hepsi benim zaten 15 yıldır tanıdığım, çok gençliklerini bildiğim, benimle özel hayatta da çok zaman geçiren ve özel anlar geçiren insanlar. Engin Öztürk keza, Barış Arduç gelecek. Barış mesela şu dönem ben YouTube'da görünmeyi çok düşünmüyorum demişti bana. Ben de çok anlayışla karşıladım tabii ki. Ama dedi sen çağırırsan ben senin her yere gelirim. Dolayısıyla YouTube mu YouTube, başka bir şey mi orası? Ya sen varsan ben orada olurum dedi. Bu benim için gelmesi kadar en az kıymetli bu cümleyi ondan duymak. O yüzden gene şanslı diyeyim kendime. Böyle insanlar biriktirdiğim için. Onlar da bana güvenip beni sevdikleri için.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Düzgün, doğru olursanız her türlü zemin kayganlıktan daha sabit hale mi geliyor?
0: Kimi için
1: soruyu
0: öyle?
1: Soruyu doğru mu sorabildim bilmiyorum. Yok, yani hani o kaygan zemin derler ya bizim işler, bizim gibi işler için. Aslında,
0: kişinin kayganlığı ile ilgili galiba o. Ben pek kaygan biri değilimdir. Yani fikirlerim vardır. Değişmem diyebilecek kadar aptal olduğumu düşünmüyorum. Herkes değişmeli, değişime uyum sağlamalı. Ama tabii ki ahlaki bazı değerlerim var ve kendimden küçük olsa bile saygı duymayı bilirim meslektaşlarıma. Keza o saygıdan ötürü de ve sevgiden ötürü de bu insanlar benim samimi olduğuma inandıkları için hala benimle arkadaşlar. Bu da benim için dünyanın en büyük ödüllerinden biri.
1: Saygı ne? Bu anlamda, bu bağlamda saygı ne? Çünkü çok disiplinli bir adamsınız.
0: Evet.
1: Hem tiyatro geleneğinden hem bence yetiştirilme tarzı ve karakterinizin özelliği de öyle. Buraya da bir saat önce geldi. Bizim en sevdiğimiz konuk türü. O saygı zaten sizde var yaptığınız işe. O disiplin zaten var, o özen zaten var. O nerede yani? Sizden küçük olana, yeni başlayana o saygı nasıl şekilleniyor? Çünkü bu tür karakterler biraz hani o disiplinin içinde takıntılı hale de gelebiliyor. Bazen böyle agresif de olabiliyor ama onu nasıl koruyorsunuz?
0: O benden yaşça büyük ya da küçük olması benim için bir şey değiştirmiyor. Mesleki anlamda cevap verecek olursam işe benim duyduğum saygıyı duyuyorsa, daha doğrusu benim duyduğum saygı değil, yanlış kullandım, duyulması gereken saygıyı mesleğimize gösteriyorsa ben o kişiye zaten saygı duyuyorum. Çünkü her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizin de saygın bir tarafı var. Bir disiplini olmak zorunda. Bu disiplinle, bu saygınlıkla mesleğe yaklaşan herkese yaşı ne olursa olsun benim saygım mutlaka vardır zaten yani.
1: Mesafe koyar mısınız?
0: Mümkün olduğunca koymam. Yani o
1: mesela... Hayır, size uygun olmadığını düşünüyorsunuz. O saygıda yaklaşmıyor.
0: Tabii koyarım. Bunu karşı taraf anlamaz ama yani ben zaten hemen biriyle çok çabuk samimi olan biri değilim. Bunun için gayret gösteririm ama eğer hoşlanmadığım bir şey varsa belirli bir mesafede gene saygı çerçevesinde dururum.
1: Peki şimdi psikolojiye meraklıyım dediniz ama bunu sahnede gösterecek kadar mı? 17 yıllardan sonra tiyatrodasınız artık.
0: Evet.
1: Kaç oyun oldu?
0: İki oyun oynadık.
1: Ay, hadi.
0: Evet, aslında bu sezonun sonuna yetişti oyunumuz. 3 Haziran'da Zorlu PSM'de 3. oyunumuzu oynayacağız ve sezonu kapatacağız. Hadi. Eylül ayında devam edeceğiz inşallah.
1: Peki şey neden İngilizce bıraktınız oyunun adını Job?
0: Çünkü Türkçe karşılığı tam olarak iş değil aslında. Ya bazı yabancı kelimelerin Türkçe'de karşılıkları birebir olmayabiliyor. Job da aslında iş anlamında kullanılmıyor.

0: Oyun metninde de oyunun isminde de. O yüzden orijinal bırakmak istedik. Ama oyunu izleyenler görecektir ki mesela karakterler birbirlerine isimleriyle hitap etmiyorlar. Gerek duymuyor oyun buna çünkü. Yani yabancılaştırmıyoruz seyirciyi de. Bizden...
1: Görüntüler var da şurada onlara bakıyorum.
0: Harika. Bizden biri bu insanlarda. Yani Türkiye

0: Ve oyunda da çok heyecanlanıyorum. Oyundan bir bölüm gördüm dedi. Buraya gelirken de çok heyecanlandım.
1: Ay, ay, oyun için sordum. Paslanmış mısınız? Mesela 17 yıl aradan sonra başlarken böyle ya bir dakika ben bir antrenmansız kalmışım gibi bir his geldi mi?
0: Oyuna başlamadan önce evet. Ama prova sürecimiz o kadar harika geçti ki o prova sürecinde o pası atabilme şansım oldu. Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Sadece oyunda mizansen ve karakterlerle ilgili konuşmuyorduk. Oyun dışında egzersizler, oyunculuk egzersizleri yapıyorduk prova sürecinde. Oyundan bağımsız. Dolayısıyla bu pası atmamda çok faydalı oldu.
1: Heyecanlıdır diye düşünüyorum ama şey alan açıldı galiba değil mi? Yani bir şeyleri artık sahneye koymak için biraz alanlar açıldı gibi. Evet. Daha rahat işliyor gibi.
0: Evet. Kesinlikle katılıyorum.
1: Yani son 3-4 yıldır özellikle.
0: Evet. Eskiden yani eskiyle kastım ben 45 yaşındayım. 30'larımda ya da 20'lerin sonunda özel tiyatro yapmak çok zor bir şeydi. Hala çok zor. Ayakta tutmak çok zor. Ama seyircinin ilgisi artık özel tiyatrolara daha fazla. Çünkü oda sahneler, küçük kumpanyalar, büyük kumpanyalar, çeşitlilik arttı. Ve bu çok organik bir şekilde oldu. İnsanların tiyatroya tekrar dönmeleri. Bence biraz gerçeği aramakla ilgili de bir oluşum bu, bir oluş bu. İnsanlar gerçeği arıyorlar ve tiyatro çok gerçek bir şey. Hadi kestik bir daha alalım, burası olmadı bir kere daha yapalım gibi bir şansımız yok. Orada oyun başlıyor, gerçekten bir performans ortaya koyuluyor ve aralıksız, kesintisiz devam ediyor. Bunu seyirci özlemiş galiba ya da bilmeyenler de merak ediyorlar bunu.
1: Gerçeği arıyorum diye de gitmiyor galiba değil mi? Bu çok ifade etmediği bir şey galiba kendi.
0: İçeriğin gerçeği değil sadece kastettiğim aslında. Gerçekten sahnede bir oyuncu var, etle kemiğe bürünmüş ve orada olduğuna inanıyor. Ve bunun için sinemada olduğu gibi dış faktörler çok fazla etkili değil. Sadece bir dekorun içindesiniz. Dolayısıyla oyuncuyu orada gerçekten o sıradaki performansını izlemek çok daha farklı bir deneyim ve keyif. Bunu özlediğini düşünüyorum insanların. Bir de televizyonda, dizilerde, sinemada gördükleri oyuncuların canlı performanslarını da merak ediyorlar. Ki bence bu çok kıymetli bir merak. Oyuncu için çok önemli bir şey. Onu izlemek için de geliyorlar tabii ki.
1: Bu iş yapan bir şey mi oldu? Yani dizi ünlüleri diyeceğim. Sizi kastetmiyorum siz hani tiyatro köken. Dizi ünlülerinin tiyatroda da olması iş yapan bir şey mi şu dönemde?
0: Yani tam olarak bunun cevabını bir oyuncu olarak ben veremesem de etkisi olduğuna eminim. Yani seyircinin tiyatroya yönelmesinde beğendikleri, tanıdıkları, özendikleri ya da işini çok beğendikleri insanların tiyatro yapıyor olması onları yakından görebilme fırsatı mutlaka etkili olmuştur. Ama bundan çok daha büyük etkenler olmalı ki bilet alıp evinden kalkıp tiyatroya gitsin biri. Çünkü televizyon çok daha kolay erişilebilir bir şey. Evde oturuyorsunuz, yemeğinizi yerken televizyon izleyebiliyorsunuz. Ya da bir yere gitmenize gerek yok yani. Oturduğunuz koltukta ayağınıza gelen bir ürün aslında orada izlediğiniz şey. Tiyatro dediğiniz zaman sadece tiyatro biletiyle sınırlı kalmıyor. O bütün bir günün aktivitesi haline geliyor. Ailecek bir tiyatroya gitmek, dışarıda yemek yemeyi getiriyor. Sosyalleşmeyi getiriyor. Sonra bir oyun izlemeyi, sonra eve gelip oyun üzerine yalnız başınıza bile olsa düşünebilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla o günün etkinliği haline geliyor. Bence bu da çok önemli bir faktör.
1: Evet, tiyatroda da sponsor faktörü var. Sizin YouTube'da da var.
0: Evet.
1: Dizilerde de var, artık sinemada da var. Yani şirketlerle ya da parayla anlaşmadan ilerlemek de çok kolay değil. Bunun zorluğunu yaşıyor musunuz?
0: Özel tiyatroyu kendim yaparken çok yaşıyordum. Ben Türk Eğitim Vakfı'ndan aldığım bursla okumuştum. Türk Eğitim Vakfı'ndan aldığım bursu ilk kurduğumuz tiyatroda Stüdyo Drama isimli bir tiyatroydu. 2001 yılıydı. Rahmetli Onur Bayraktar, ben, Elif Ürse, Yelda Baskın 4 kişilik bir oyun oynuyorduk. Onun dekoru için Türk Eğitim Vakfı'ndan aldığım bursu kullandığımı hatırlıyorum. Sonra Tiyatro Adam'da oynadım. Orada seyirci toplamak için de oynadığımız bir oyunda Fatih Koyunoğlu kulakları çınlasın. Onun fikriydi. Sinema gişesinin önüne gidip bilet almak isteyenlere kostümlerimizle hadi tiyatroya gelin diye bilet satmaya çalıştığımızı hatırlıyorum. Ve o gün ben inanmıyordum, Fatih çok inanıyordu. 30-40 kişiyi biz sinemadan tiyatroya çevirdik.
1: Aa, o kostümlerle.
0: Evet, o kostümlerle. Hadi çok sinemaya gittiniz zaten, bir kere de gelin bizim oyunumuzu izleyin diye seyirci topladığımızı hatırlıyorum. Çok meşakkatliydi o zaman. Şimdi prodüksiyonlar kuruldu.

0: sponsorlar olabiliyor, olmaya da biliyor. Küçük ölçekli oyunlar, daha masrafsız oyunlar yapılabiliyor. Ya da dediğiniz gibi sponsor faydasıyla büyük ölçekli oyunlar da elbette yapılıyor. Ben bu çeşitliliği de çok seviyorum. Ben bir apartman dairesinde de oyun izledim. Hı hı. Büyük salonlarda da oyun izledim. İçerik olarak bence hiçbir farkı yok. Gene tiyatro mu? Tiyatro. Kendim kafede de tiyatro yaptım. Gene oyunumuzu yönetmeni Kerem Deren'in sahibi olduğu bir restoranda Tayanç Ayaydın, ben, Cüneyt Karadurak üçümüz oyun oynuyorduk insanlar yemek yerken. Kabare gibi bir şeydi. Kafe tiyatro o zaman Türkiye'de çok fazla yoktu. Belki de ilk yapan, pardon, Duysin'e ya da Berkun Oyalar yapıyordu. Çok çok iyi bir iş yapıyorlardı. Adamlar diye bir tiyatro oyunu. Ondan sonra bizim oyunumuz aklıma geliyor. Yani yapılan. Tiyatro her yerde yapılabilen bir şey. Eğer sizi izleyen biri varsa ve bir oyuncu varsa, hı hı, tiyatro var demektir.
1: Çocuk olduktan sonra yaratıcılığınız gitti mi? Ya da yalnız kalamıyorsunuz ya eskisi kadar. Çünkü ben öyle bir varsayımla yaklaşıyorum şu anda. Niyeyse öyle bir senaryo çizdim diye tahmin ediyorum. O böyle bir yaratıcılığa ya da oturduğunuz yerden kalkmaya etki eden bir şey mi?
0: Şöyle,
1: çocuğun varlığı.
0: Etki, olumlu anlamda çok etkisini gördüm.
1: Ben olumsuz sormuştum.
0: Evet, ama yalnız kalma, eşim bana yalnız kalma imkanı tanıyor.
1: Ne güzel.
0: Evet, bu da büyük bir şans.
1: Dırdır etmeden.
0: Ha, asla. Zaten oğlumuzla zaman geçirmek bizim için bir yük değil, bir keyif. O yüzden mutlu oluyoruz ve ben daha önce de başka bir yerde söylediğimi hatırlıyorum. Oyunculukla ilgili oğlumdan çok şey öğreniyorum ben. Çünkü aslında bence insan zaten oyun oynamayı bilerek doğuyor. Sonra hayat bizi bundan uzaklaştırıyor. Oyun oynamayı unutuyoruz. Yani ben kuzenimle atçılık oynuyordum ve at olduğuma inanıyordum çocukken. Şimdi de yaptığım şey çok farklı değil. Şimdi de oynadığım karakter olduğuma inanıyorum. Hı hı. Oyunculuk unutulan bir şey. Oyunculuk doğarken bizde olan ve sonra unuttuğumuz bir şey gibi geliyor bana. O yüzden oğlumdan çok şey öğreniyorum oyunculukla ilgili. Çünkü o çok sahici. Ne söylüyorsa çok sahici ve bizim işimiz, hı hı, sahicilikten geçiyor aslında yani.
1: Evet, ama böyle hani ne bileyim, o evin işleri, çocuklu olmak biraz bölüyor mu acaba, işte orada adanmışlığı?
0: Eş dayanışması. Ben işime, eşim bana, o da çünkü çok yoğun çalışıyor. Şarkıcı benim eşim, Sinem Akkaya, Sinem Yalçınkaya, Akkaya diyeyim. Çünkü sahnede daha
1: bütün
0: çok...
1: Tüm kayalar onda.
0: Evet, Sinem Yalçınkaya olarak biliniyor. Ama biz birbirimize destek olmayı bilen bir çiftiz bence. Çocuk büyütmek bunun en önemli parçası. Ben çocukken baba ve annenin rolü bugünkü gibi değildi. Daha başkaydı, ki benim babam çocukken çok daha başkaydı herhalde. Babam söylerdi yani, bir babanın çocuğunu kucağa alması diye bir şey yokmuş benim babam çocukken. Çok zormuş bu yani. Doğru bulunmuyormuş belki, bilmiyorum. Şimdi öyle değil. Şimdi dinamikler çok daha farklı. Annesinden farklı olarak yapamadığım tek şey, ben oğlumu emzirmedim. Onun dışında her şeyi eşimle ortak yapabiliyoruz. Bu da eşimin bana sağladığı bir konfor aynı zamanda. Yani yalnız kalmamı sağlaması, benim onun yalnız kalmasını sağlamam, birbirimize tanıdığımız bir konfor.
1: Ne güzel anlatıyorsunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani bunu bir şans olarak, ne kadar tatlı anlattınız aslında, ne kadar örnek oldu, nasıl bir şey. Kamu spotu gibi değil, hani bir mesaj verme kaygım yoktu ama böyle anlatırken topluma da ne güzel örnek diye düşündüm.
0: Böylesi hayatı kolaylaştırıyor. Evet. Öbür türlüsü bir ızdırap haline getirebilir hayatı yani. Çiftler için de, bunun için çocuk sahibi olmaya, ki sahip kelimesini çok sevmiyorum, bir çocuk yetiştirmeye gerek yok yani. Bir çift olarak da birbirinize hayatı zehir etmek istemiyorsanız, bu anlayış ve dayanışma bence en önemli olmalı dediğim şey.
1: Sahiplik konusunda her olayda mı böylesiniz?
0: Her canlıda böyleyim.
1: Her canlıda, ama ev mesela, eviniz var ve eve sahipsiniz. O da mı sizde böyle bir duygu uyandırıyor?
0: Bilmiyorum. Ev sahibi olmadığım için bu duyguyu hiç yaşamadım.
1: Bu arada şeyi söyleyebilir miyim? YouTube için araba satma olayını.
0: Lütfen, tabii söyleyebilirsiniz.
1: YouTube için arabasını satmış da. Demek ki o kadar yüksek bir mülkiyet duygunuz yok diye düşündüm.
0: Yok, hayır. Gerçekten yok. Daha önem verdiğim şeyler var mülkiyetten. Çünkü gene bir evde oturabiliyorum. Kiramı ödeyebilecek kadar çalışıp para kazanabiliyorum. Mülkiyetten daha önem verdiğim şeyler var, evet. Yani bir ev almaktansa, bunun için çok çalışıp çocuğumdan zaman çalacağıma, bir ev almayıp çocuğuma o zamanı ayırmak benim için daha kıymetli. Ki bu arada çok da çalışıyoruz eşim de ben de. Ama YouTube için araba satma mevzu, o içeriği çok severek yapıyorum. Çok keyif alarak yapıyorum ve arkadaşlarımla yaptığım için de bu benim için çok büyük bir keyif. O yüzden evet o yatırımı arabamı satıp yaptım.
1: Ben de Bloomberg gibi bir finans ve iş dünyasına hitap eden kanalda çalışıyor olmanın bana verdiği yetkiye dayanarak şirketler siz de lütfen arabasını satarak YouTube yapmış bir bu kadar ünlü ve bu kadar önemli isimleri getiren bu kadar değerli bir oyuncuya bir zahmet sponsor olun ya. Rica ediyorum yani lütfen. Benim işim bu. Sporculara sponsor bulurum buradan. Sponsorluk buradan herkese sponsor bulun. Güzel, kendim harika. Dışındaki herkese işe yarıyorum.
0: Harika. Yok bence sizin de gördüğüm kadarıyla ekiple kurduğunuz ilişki çok sağlam. Buradaki programdan önce yazılanları okudum. Ne kadar kıymetli. Ve kendimle de aslında benzettim açıkçası. Çünkü ben de ekipçi biriyimdir. Sette de kamera arkası ekibiyle her zaman aram çok iyi olmuştur. Çünkü görünmeyen kahramanlar onlar aslında. Biz görünen yüzleriz ve insanlar bizi tanıyorlar, bizi görüyorlar. Tanıyorlar ya da tanıdıklarını düşünüyorlar ama görüyorlar. Ama bu iş sadece oyuncularla yapılan bir iş değil, özellikle televizyonda. Oyuncu sayısının belki 2-3 katı kadar kamera arkasında bu işin olması için emek veren çok önemli insanlar var.
1: Ve gerçekten az bir ücrete çalışan, onu da söyleyelim. Gecelerini gündüzlerine katan çok değerli ekiplerimiz var. Tabii. Burada bizim yani işte geldi Bahadır. Neredeydin Bahadır? Bak şimdi, neredeydin oğlum? Geldi. Tam şimdi ekipten bahsediyorduk. Evet. Girdi içeri yakışıklım benim.
0: Hoş geldiniz.
1: Şimdi Jimmy'yi devralacak arkadaşından. Yani sadece bu arkadaşlar da değil yukarıda. Çok şey bir şey ya. Çok dizi sektörü de öyle. Televizyonculuk da öyle. Çok maliyetli, çok geniş ekiplerin çalıştığı, çok hakikaten meşakkatli bir iş. Çok. Gecesi gündüzü olmayan. Neyse bu kadar insan hakları yeter. Mülkiyet demiştik. İşte burada mesela şunu da merak ediyorum. Bir başka türlüsü mümkün. Başka bir yol varın örneğisiniz bence şu anlattıklarınızdan çıkarak. Başka bir dünya mümkün. Yani çok mülkiyetçi olmadan... Benim evim olsun, arabam olsun, şunum olsun, bunum olsun, çok param olsun demeden, marka giyineyim, şunu da alayım, bunu da alayım demeden, kendi, yani minnet eylemem türküsünü ben çok severim.
0: Ben de çok severim.
1: Çok sevdiğim bir türküdür. Hani tam öyle işte, rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem kafası var ya. Yani o kafayla yola çıkıp, iradenizi kendinize saklayarak, istediğiniz işi seçip, içinize sineni yapma hali. Bu başka bir yol olduğunu gösteren bir duruş ya. Çok değerli. Ben bana düşmez bunu söylemek ama.
0: Estağfurullah, çok teşekkür
1: ederim. O yüzden ilham olsun diye orayı çok kaşımak istiyorum. Yani burada çünkü eminim parasız kaldığınız zamanlar olmuştur. Çok hayır dediğinize belki dönüp dedin ama oğlum aferin sana diye sırtını sıvazladığınız zamanlar olmuştur. Yine de yolunuzdan dönmemek.
0: Evet. Ama dediğim gibi eşim olmasaydı bu böyle bir konforum olmayabilirdi. Biz çalışan bir karı koca olduğumuz için.
1: Niye bekarken de aynı değil, aynı Sarp değil miydiniz?
0: Evet ama sorumluluk o zaman sadece kendimdim. Yani şimdi öyle değil. Ben eşimin, eşim benim sorumluluğumuzu taşıyoruz birbirimizin ve artık bir evladımız var. Onun sorumluluğu da var. O yüzden tek başına olmaktan daha zor bu müdanasız olma hali. O yüzden de bir destek gerekiyor. O desteği de şanslıysa insan eşinden görüyor. Ben şanslıyım.
1: Evet yani o yine işte benzer bakmak hayata. Ama yani yine orada durabilme hali, duruşu olma hali. Ve duruşu olanların bir şekilde önünde sonunda bir yere varacağına inananlardan mısınız? Yani şöyle, mesela ilahi adalete inanır mısınız? Hakkaniyete inanır mısınız? Bunları merak ediyorum.
0: Ya hakkaniyete inanırım. Ama... Bunlar tabii çok büyük kavramlar. Bunlarla ilgili çok uzun uzun konuşabiliriz sizinle. Yani ilahi adalete inanmak, hakkaniyete inanmak. Sabaha kadar sizle bunun sohbetini yapabilirim büyük bir keyifle. Ama hakkaniyete inanırım. Hayatımda da hakkaniyeti kendi içimde korumaya çalışan biriyim. Bence bunu biraz da olsa becerebildiğim için zaten bugün dostlarım kamera önü, kamera arkası... İşte şimdi Jimmy'den bahsettiğiniz Ezel dizisinin Jimmy operatörü Cihan. Dün de önceki gün tekrar konuştuk. Artık onun arkadaşlığım öyle bir hale geldi ki onun çocuğu oldu, büyüdü, üniversiteye gidiyor. Onun üniversitesine gidip söyleşiye katılıyorum. Bu dostlukta hakkaniyet de çok kıymetli bir şey benim için. O dostluklar dizi bitti, dostluk bitti gibi olmuyor benim için. O bazı ilişkileri korumak çok kıymetli. O ilişkiye hakkını vermek, orada da hakkaniyeti korumak çok kıymetli benim için. Bunu becerdiğim için de çok mutluyum.
1: Hafızanız güçlü mü?
0: Bazen.
1: Bütün sette kaç kişi çalışıyor? İsimlerini bilir misiniz? Bir daha görseniz tanır mısınız?
0: İsim hafızam çok kötüdür. Hı hı. Ama bir kişiyi bir kere gördüğüm zaman bir daha gördüğümde tanırım. Hı. Ama isim hafızam çok kötüdür. Çünkü şimdi 4 bölüm oynuyor bazı dizimiz. Yayından kalkıyor. Orada daha 3-4 hafta tanıştığım birinin daha sonra adını hatırlamak 2-3 sene sonra çok zor. O işi o yüzden peşini bıraktım. Ama büyük bir dürüstlükle kardeşim nerede çalışmıştık? Biz çalıştık daha önce biliyorum ama nerede çalıştık diye sorarım yani.
1: Çocukluğunuz yani döndüğünüz zaman kaldığınız bir çocukluk yaşınız var mı? Ya da hangi yaşta kaldınız diye soracağım daha doğrusu. Hafıza bizim de bu yılki temamız.
0: Harika.
1: O yüzden sorumuz bu. Kaç yaşında kaldınız?
0: Ben galiba 13 yaşında kaldım.
1: Neden?
0: Çünkü 13 yaş benim için bir geçiş dönemiydi. Hem erkek çocuklarının ergenliği.
1: Hormonal.
0: Hem aile içinde yaşananlar, anne baba ayrılığı, tiyatroyu tanıma anım. Dolayısıyla oyunculukla ne olduğuyla ilgili fikir üretmeye ve anlamaya çalıştığım zamanlar o zamanlar. Dolayısıyla hala 13 yaşımda kalmayı istiyorum. Kaldığımı da düşünüyorum ama daha çok istiyorum. Çünkü oyun oynamak benim için o yaşa kadar çok kıymetli. O yaştan sonra tekrar o yaşı hatırlamak gerekiyor. O da bir süreç.
1: Annenizle babanızın ayrıldığı yaş mıydı o aynı zamanda?
0: Evet.
1: Ya şey çok fena değil mi? Düşünüyorsunuz yıllar geçiyor, bu yaşa geliyorsunuz. Bu yaştaki Sarp olarak düşündüğünüzde aslında çevrenizde siz öyle istediniz diye, yani hikayenizden yola çıkarak okuduğum kadarıyla siz öyle istediniz diye rol yapan birileri var.
0: Tabii.
1: Ve bir şeylerin, hani gerçeklikten bahsettiniz ya, bir şeylerin rolü olduğunu hayatınızda görüyorsunuz ve bunu çok küçük yaşlarda görüyorsunuz. Bu çok acayip bir gerçeklik algısını sarsan bir şey değil mi?
0: Tabii. Ya da görmüyorsunuz ya da rol yapılmıyor. Yani bu da başka bir biçim olabilir yani. Biz öyle değildik. Hala bayram sabahları bizim için bugün de babamın evinde annem, babam, ben, kardeşlerim, kuzenlerim hep beraber o bayram sabahı kahvaltı ederiz. O yüzden de kendimi şanslı görüyorum. Medeni iki insan birbirinden ayrıldı. Dolayısıyla biz evde kavga gürültü duymadık. Kötü hatırlayacağım anlarım yok benim mesela. Sadece ayrılmış bir anne babanın çocuğu olarak keşke ayrılmasalardı dediğim zamanları hatırlıyorum yani. Onun için bugün bulundukları hal, kurdukları ilişki, hala korudukları o ilişki benim için çok kıymetli.
1: Hiç kavga gürültü olmayan ama birbirine uzak belki iki kişi,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Hani birbiriyle öpüşürken, el eleyken görmediğiniz iki kişi belki.
0: Çok küçükken gördüğüm, sonra bundan vazgeçtikleri, artık ayrılmaya karar verdikleri zaman tabii bunu göremediğim. Onu da saklamıyorlardı. Yani aslında rol yapmıyorlardı. Saklayamıyorsunuz çünkü bazı şeyleri. İnsan bazı durumları istese de saklayamıyor. Dolayısıyla tabii ki çocuk olarak onu görüyorsunuz.
1: Bu sizi nasıl bir erkek yaptı? Mesela sevgi dilini insan görüyor ya evin içinde.
0: Evet.
1: Sizin sevgi dilinizi 17-18 yaşındayken, 20 yaşındayken eşinizi bulana kadarki süreçte nasıl yansıdı?
0: Vallahi bence çok çekilmez bir adamdım ben.
1: Ya.
0: Evet, galiba öyle. Çünkü bir süre ilişkilere çok fazla inanan biri olmadım. Samimiyetine inanan biri olmadım bir süre. Zaman, hayat öğretiyor. İnanabilirsin. İhtimal var. Her şey, herkes böyle değil dedirtiyor hayat insana. Eşimi bulana kadar zor biri olduğumu düşünüyorum açıkçası yani. Hele ilişkide çok zor olduğumu düşünüyorum.
1: Ya ne yapıyordunuz? Mesela öfkeli miydiniz?
0: Öfkeli biri olmadım ilişkilerimde hiçbir zaman. Ama inanmakla ilgili problemlerim hep oldu. İnanamıyordum. Zorlanıyordum inanmakta.
1: Yani sizi sevdiğine.
0: Beni sevdiğine.
1: Sarp seni çok seviyorum diyor mesela.
0: Özellikle... Oyuncular için de bu çok büyük bir handikap. Çünkü tırnak içinde meşhur, ünlü, neyse artık olduktan sonra hayatınıza giren insanları eğer çok sağlıklı değilseniz, ki ben o zaman çok sağlıklı olduğumu düşünmüyorum o dönem, beni gerçekten seviyor mu diye düşündüğüm çok olmuştur.
1: Bence bu çok kişide var ya, bu değil mi? Hani
0: olabilir, ben kendi adıma söyleyebilirim, bende oldu.
1: Bunun yararını gördünüz mü?
0: Hiçbir yararını görmedim.
1: Yani beni acaba seviyorum diye o şeyin, şüphenin yararı oldu mu?
0: Hiçbir yararı olmadı.
1: Zararı oldu mu?
0: Olmuştur tabii. Bu düşünce insanı yıpratıyor. Yani kıskançlık gibi, yani farklı bir şey ama kıskançlık da insanı yıpratan bir şey. Her şey olacağına varıyor günün sonunda.
1: Ama işte bu yaşta geliyor insanın aklına. Evet. Yani bu yaşta bunu söylüyorsunuz. Evet. Peki bugünkü Sarp, 45 yaşındaki Sarp, 13 yaşındaki Sarp'ı bütün bunları yaşamış, görmüş 32 yıl boyunca fazladan. Ne derdi tek bir kelime? O çocuğa ne derdi?
0: Geçecek.
1: Oy, o zaman biz bir isim, soyadı ve geçecek alalım mı? Tabii. Arkada hafıza duvarımız var bizim şurada.
0: Aa, harika.
1: Geçecektim. Benim kelimem de geçecekti. Bir tane daha yazdırmıştınız ya bana, hatırlıyor musun Ceyhun? Geçecek.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Evet, geçti mi?
0: Geçti. Hmm. Zaman her şeyin ilacı.
1: Bunları yaşadıktan sonra mesela ekstra bir, fazladan bir endişe oluyor mu? Aman çocuğuma şunlar sirayet etmesin diye.
0: Evet, yani bir ebeveyn olduktan sonra insanın kaygısının artmaması pek mümkün gelmiyor bana. Yine kendi adıma söyleyeyim, kaygım elbette arttı ebeveyn olduktan sonra. Sadece kendini düşünen bir insanın rahatlığı yok artık. Bir evladım var ve onun hayatını, geleceğini düşünmek en büyük derdim. Ki Allah daha büyük bir dert vermesin tabii ki yani. Ama kaygı artıyor. Daha kaygılı biriyim. İnşallah bu kaygı da geçecek.
1: Geçer mi bu ya? Yani bence anne baba olmak böyle bir şey değil mi?
0: Biraz böyle bir şey ama hani, bunu da...
1: Bunu giymek.
0: Doğru. Belki çocuklarımız yetişkin olduktan sonra, kendi kararlarını vermeye başladıktan sonra bu kaygı azalabilir. Şu an çocuğumuz adına ben ve Sinem karar veriyoruz birçok şeye. Yani elbette şunu yemek istemiyorum, bunu yemek istiyorum dediğimde elimizden geldiğince onun istediği şeyi yapmaya çalışıyoruz ama... Can Bono mu bunu çok güzel anlatmıştı benim YouTube programımda. Tatile nereye gideceğiz diye de sormuyoruz çocuğumuza. Yani o kararları biz veriyoruz. Ne zamanki çocuğumuz büyür sağlıklı bir şekilde ve biz onu görebiliriz, o zaman bu kaygı azalacak diye ümit ediyorum.
1: Peki, şimdi evde başka araba kaldı mı?
0: Evet, eşimin arabası var.
1: Bana da dert oldu. Niyeyse ailenin arabası. Şimdi tabii size
0: olmasa
1: şöyle...
0: Olmasa da sarı arabaların hepsi bizim diye bir laf vardır. Değil ben mi? Çok severim.
1: Bütün toplu taşım da bizim. Evet. Metrolar da bizim.
0: Doğru.
1: Şimdi devlet okuluna vereceğim dediniz ya. Evet. Bu Eylül'de başlıyor mu şimdi okula?
0: Şimdi anaokuluna başlıyor.
1: Anaokuluna başlıyor. Evet. Sonra devlet okuluna vereceğim dediniz ya. Mesela o da eve yakın bir yer mi
0: tabii
1: olacak? Orada zaten... mesela gelip böyle servis almayacak.
0: Yok, hayır. Öyle, yani... dediğim gibi ben doğduğumdan beri Kadıköy'de yaşadım. Hı hı. Çok büyük bir mahalle değişikliği yapmayacaksak ki düşünmüyoruz. İkametgahımıza bağlı olan devlet okulu hangisiyse oraya yazdırdık. Anaokuluna şimdi hı hı. oraya başlayacak. Orada ilkokula devam edecek zaten. Servis almayacak. Evimize çok yakın. Ya ben götüreceğim ya eşim götürecek. Biz çalışıyorsak eşimin annesi sağ olsun. O her zaman kolumuz, hı hı. elimiz kolumuz yani. O yardımcı oluyor. O olmasaydı işler çok zor olurdu. Şimdi bugün de mesela ben burada olduğum için oğlumuzu okuldan kayınvalidem alacak.
1: Ay, çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Evet, Bildan Yalçınkaya. Onun da
1: Bildan Hanım, çok teşekkürler. Vallahi sayenizde Sarp Bey bize gelebildi.
0: Gerçekten sayesinde.
1: Şeyi merak ediyorum. Şimdi o basit gibi görünen ama aslında basit kelimesinin yani bugünün dünyasında basit gelen ama aslında o sapsade minimal hayatın o özgürlüğü var ya. Genelde mesela dolaplarınızı açsam gelsem böyle. Evet. O dolaplar da mı öyle sapsade?
0: Evet.
1: Evde.
0: Yani benim dolabım, hı hı. eşim şarkıcı olduğu için o onun ayrı. Dolabı çok ayrı.
1: Kostümleri vardır yani.
0: Yani 100 katım kadar diyebilirim abartmadan yani.
1: Onu evet, koruyoruz ne yapsın?
0: Böyle. Evet. Benim dolabımı açsanız 2 tane kot, 7 tane eşofman altı görürsünüz. Ben hayatı eşofmanla yaşayan biriyim. Hı hı. İşte özel anlarda ayıp olmasın diye... düzgün giyinmeye gayret ediyorum. Onda da eşim sağ olsun. Gene bayağı hanımcı biriymişim. Burada bunu anladım yani. Alışverişimi de o yapar çünkü. Ben hiç sevmem alışveriş yapmayı. Eşim gider, alır, getirir. Ben de giyerim yani. Ama eşofman görürsünüz benim dolabımda. Hırka, tişört, başka da bir şey. Marka falan görünmez çok benim dolabımda.
1: Ve özel günlerde dışarı yemeğe gidip.
0: Evet.
1: Ne tatlısınız.
0: Ben sete de eşofmanla giderim.
1: Olması
0: çünkü orada
1: gerekeni
0: zaten...
1: ne kadar özlemişiz.
0: Yani ne bileyim bu benim hoşuma gidiyor. Bunda rahat ediyorum yani. Keşke buraya da eşofmanla gelseydim yani.
1: Vallahi bizim başımızın üstünde yeriniz var. Nasıl gelirseniz
0: çok
1: gelin. Siz nasıl rahat edeceksiniz?
0: Evde büyük fırça yerdim o zaman.
1: Niye? O kadar da değil. yani.
0: Yok ayıp değil mi lafını duyardım kesin.
1: Ha, öyle mi? Şimdi düşünüyorum, şöyle bakıyorum şu ikili halimizden. Bak ikili halimize bakıyordum ama.
0: Sizin şıklığınızın yanında ben
1: gene. Şimdi eşofman olurmuş bunun altına aslında sweatshirt'le böyle kasket.

0: Etle tatlı da olurmuş. Yani hele de böyle bir koyu renk bir eşofman altı. Ay ben niye şu anda styling'e soyundum acaba ya?
1: Ama yok, öyle özel bir davete en azından biraz özenli gelmek gerekirdi zaten.
0: Peki bundan sonrası yeni bir dizi geliyor mesela. Eylül'de biz sizi görür müyüz?
1: İnşallah. Yani var görüşmelerim ama kesinleşmiş bir şey yok. Eylül'e daha çok var. Ama inşallah evet Eylül'de bir işte olacağımı düşünüyorum.
0: İkiziniz ne yapıyor Kaya?
1: Tiyatro yapıyor o da.
0: Yapıyor mu? Evet. Onu böyle bayağıdır ekranda görmedik gibi hatırlıyorum. Ben çok iyi bir ekran izleyicisi değilim ama.
1: Ben de değilim. Kaya ablamla beraber Bodrum'da yaşıyorlar onlar. Çocuklarıyla, eşleriyle beraber. Hayatını Bodrum'da devam ettiriyor.
0: Komşular mı? Yakınlar mı? Yakınlar.
1: Annem de orada. Biz babamla İstanbul'dayız. Orada Kaya tiyatro yapıyor. Tayan Çayaydın'la beraber bir oyun oynuyorlar. Yeni başladı oyunları da. Ve çok tekrar tiyatroya döndüğü için o da benim gibi uzun zaman sonra çok mutlu. Oyunları da ilk oyunlarını oynadılar. Çok güzel tepkiler aldı. Devam edecekler. Bence yazın da devam ederler. Bodrum'da yaptıkları için.
0: Evet, evet çok da güzel yerlerde yapabilirler.
1: Evet, çok eğlenceli olacağını izleyemedim henüz. Eğlenceli olduğuna da seyircinin çok beğeneceğine de eminim.
0: Nasıl bir ters köşe bir şeyle mi gelirsiniz mesela gelirseniz acaba? Nasıl gelirsiniz?
1: Vallahi o kesinleşmiş bir işim olsa söylerdim. Hmm. Hani ters köşe değil ya da ters köşe değil ama henüz bir şey imza atmadığım için ne geleceğini ben de inanın sizin kadar merak ediyorum yani.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Hadi dizi geldi, oynadınız. Tiyatro oyununuz var. Yeni sezonda devam eder muhtemelen. Çünkü çok az oynadınız.
1: Evet.
0: Sonrasında yazmak, kendi kendinize yazmak, oynamak, belki onun yönetmenliğini yapmak. Bu tür böyle bedroom artist kafasında kendi kendinize bir şeyler hayaliniz var mı?
1: Var, ya hayalim var. Ha. Bunun için bir sürece girmem, öğrenme sürecine tekrar girmem gerekiyor. Yazmak gibi bir hayalim var. Hı. Ama yazmak da aslında bir dramadan bahsediyorsak, tiyatro oyunu ya da film ya da dizi senaryosu, onların da kendi içlerinde bir matematiği var. Bunu da öğrenmek gerekiyor. Yani oturup bir şey yazmaya kalkayım, hadi şunu yazayım diye başlayabilecek biri değilim ben. Hı hı. O işi de sıfırdan öğrenip, öğrencisi olup, talebesi olup ondan sonra bu işe kalkışmak niyetindeyim. Ama yazmak gibi bir hayalim var. İnşallah bir gün yazabilirim.
0: Oyun mu?
1: Oyun, film, ikisi de. İkisini de hayal ediyorum. Hı. Ama şu anda elimden gelen bir şey değil.
0: Yani mesela komedi mi olur yoksa sanki siz böyle bir oyun yazsanız da varoluşsal bir şeyler de olurmuş içinde gibi.
1: Psikolojiye çok yani, meraklı olduğum için herhalde biraz yani komedi olmayacağını hayal ediyorum ama hayat bu ne getirir bilmiyorum. Ama istediğim, arzu ettiğim ve hayal ettiğim şey bir psikodrama yazmak.
0: Öz disiplininiz var mı?
1: Vardır.
0: Yani sizi kimse kamçılamadan, bir tiyatro oyunu olmadan, işte bir televizyona çağrılmadan sabah kalktığınız 7'de 8'de yazının başına oturma.
1: Yazı ile ilgili böyle bir tecrübem yok ama sabah kalktığım zaman mutlaka rutinlerim var. Bir kere zaten evladımız olduktan sonra bu rutinler daha da oturuyor. Sinem'le ben ikimiz hemen hemen eşitizdir. Oğlumuzu okula bırakmak, kahvaltısını yaptırmak, akşam yemeğini yedirmek. Bu konularda çok dakiyiz. Mümkün olduğu kadar bozmamaya çalışıyoruz. Bu da bir disiplin gerektiriyor. Bu konuda da disiplinli olduğumu söyleyebilirim.
0: Bayağı bayağı baba olmuşsunuz siz.
1: Evet, çok mutluyum. Olabildiysem ne mutlu.
0: Bunu... Ay ne güzel, öngörülebilirliği sevme hali değil mi?
1: Evet, evet.
0: Yani yarın sabah kaçta kalkacağınızı bilme halinin getirdiği konfor aslında insanın hayatına.
1: Evet, bir de bir köpeğimiz var. Şimdi 4 yaşında, o da sağ olsun sabahları kaçta kalkmam gerektiğini her sabah bana hatırlatıyor.
0: Belirsizlik sizi rahatsız eder mi?
1: Eder. Mesela en, yani...
0: Çünkü hep en başından beri aslında anlattığınız şey o düzen.
1: Doğru, çok iyi bir tespit. Yani en korktuğum cümle sonra konuşuruzdur benim. Evet. Çok korkarım. O hemen konuşulmalı. Yani en çok da bunu tabii gene eşi olanlar bilir. Eşten geldiği zaman bu çok korkutucu bir şeydir. Yani. Ne konuşacağız acaba? Yani lütfen hemen konuşalım, şu an konuşalım. O belirsizlik beni çok korkutur.
0: Kaybetme korkunuz var mı?
1: Var. Olmaz mı? Gene söylüyorum. İnsanın evladı olduğu zaman bunun gibi Allah, korkular ve kaygılar şey değil, insana aklından geçmiyor değil tabii ki. Allah göstermesin. Ama maddi anlamda bir kaybetme korkum hiçbir zaman olmadı. Ya o konuda da babam çok doğru bir örnektir. Size bir öykü yazmıştım. Orada galiba geçiriyordum bu konuyu. Bizim ailemizin hiçbir arabası olmadı. O yüzden ben arabanın yokluğunu hiç çekmedim. Sahip olmadığım şeyin yokluğunu çekmiyorum. Dolayısıyla arabamı kaybederim korkusunu hiç yaşamadım ben. Çünkü yoktu zaten. Böyle bakıyorum hayata da.
0: O zaman sahip olduklarınızın yokluğuyla ilgili bir korku.
1: Tabii. Huzurum mesela, sahip olduğum bir şey huzur şu anda. Bunu kaybetmekten korkarım.
0: İç uyum.
1: Evet. Evet.
0: Onu sadece onun o sarsıntılarını çok ergenlikte geçirmiş kişiler bilir. İç uyumun ne kadar değerli bir şey olduğunu.
1: Galiba gene bu konuda ahkam kesmeyeyim ama galiba onlar bilir.
0: Ya kesin, niye kesmiyorsunuz? Bütün program hiç ahkam kesmediniz.
1: Çok ahkam kesen insan gördüm. Hiçbir işe yaramadığını da gördüm. O yüzden sadece kendimle ilgili kendi bildiğim kadar cevap vermeyi artık destur edindim. Böylesi daha doğru geliyor.
0: Biz sizi konuk ettiğimiz için çok mutlu olduk.
1: Ben de geldiğim için çok mutlu
0: yani
1: oldum.
0: Yani çünkü ben hakikaten seyircilerimize de, şimdi seyircilerimiz de çok mutlu olduğuna ben eminim, onlar adına söyleyebiliyorum. Ahkam kesiyorum, çok özür dilerim hocam.
1: Estağfurullah.
0: Çünkü başka bir dünyanın, başka bir yaşam biçiminin mümkün olabileceğini gösteren bütün örnekler bizim için çok kıymetli oluyor.
1: Evet, bir de bu başkalık bir marjinallik değil aslında. Yani olması öyle gereken görünebilir ama yani ne bileyim. Bakkalım Mevlüt.
0: Onun Mevlüt
1: dükkanında,
0: Bey.
1: Evet, dükkanında tuvaleti yoktu ve çocuğu geldiği zaman bana gelirdi tuvalete. Bu çok normal geliyor bana. İşte mahalledeki dönercim, ben aradığım zaman buyurun Sarp abi diye açıyor telefonu. Çok hoşuma gidiyor. Ben o uygulamaları da kullanmıyorum. Sevmiyorum uygulamadan sipariş
0: vermeyi. Döner iyi mi?
1: Evet, çok iyi. genelde iyi olan döner esnaf döneri olur zaten bence. O zincirlerden ziyade. Ya dediğim gibi işte Mevlüt'le arkadaşım ben. Bu onunla kurduğum ilişkiyi hiçbir şey değiştiremez. Bu yalınlık, basitlik değil de yalınlık benim hoşuma gidiyor.
0: Evet, yalınlık bu. Minimal hayat. Çok güzel. Sadelik.
1: Evet.
0: O zaman yani kendinize ait hissettiğiniz her yerde yeşermeniz dileğiyle diyeyim ben.
1: Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir dilek.
0: Yani çünkü şey, o köklendiğiniz yer size her zaman yuva olsun.
1: Amin.
0: O gerisinde artık.
1: Gerisi zaten oluyor. Olacak olan olur.
0: Hayırlara vesile olsun Ceyhun, ne diyelim Rabbim. Artık ben de onu babaanneye bağladım.
1: Estağfurullah.
0: Babaanne.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Amber KT Radyo. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. What we gotta do right here is go.

0: μου παπά.
1: Άντε συνάντια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Haber KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Take it back to the start. No, I can't tell you apart. When we lost one another, that's when I rediscovered.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.